yoksa bu ne kadınca nazlı sen de maya sen de sanki kemal sen. Böyle değil.